babanı kandır, anan dinden razı. Bir elinde cura, çal vura vura.